Hilanganile hakunene kuimbelele Nelson Divan na makas ita ramba jahali gala hatete gida gida hi chisela nago nao chenjera fungula masu kariha vula lo mehu.